te ne pui kala kale ngungko genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to ku tebe anyi nguri ye ye fu u ku ile ba se ke re to ku gendere re ne ye ku tu bo ya kwe te u lu tu le ke che che eni yoro ku be se u ku yi pu ko nu le yo u ku ile ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ru ru ju be te mu ne ju bo wo to pram pram ble se bu u ku yi te atakpa me anake mu ne ke leng ke pulo puru ru be kende be kende kola sokode mu ne ke leng ke pulo da pangu mu ne